0: Evet, eksikten kalmak istiyorum. West Hill and Passaic, New Jersey, Echo 6-3, Hotel Victor Hotel.
1: Please, please.